böyle çipkin bir desteydi. Menehum kari gaddareye. Böyle çipkin.

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Dani,
2: Çekip konuşuyor lan.
3: Baba lan önce müjdemi isterim.
2: Rabo! Oğlun öldü!
3: Ne?
2: Oğlun öldü!

Mahmud Qızıl Juve'ye Uni Cuhan Yağı Dijiye başta, Dijivini başta, Reberya başta Bidin dervaskirini Wallahi Cuhani diçe Boşmani ehtiyari te.

memore çalma. Bakın ya dediler işaret edesler düşüme deli desim acili düşüme desim acorin. Ne diş yerleri bize vermek kamrın üstünü yeke kurmanca yeke acıma yeke. Ezan usulası bir açım edeceğim yandan yedi tırken mi diyeke. Ben de rağbe çabı kirli abis mi teyli çapır direyce porke cenab kandile. Gerdan da rejota kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faiz bir vermir antara değerdir vazı bir adı fırı kemin eves ehvabi dina barış gülya. Mesela kadar tavan edik imrami sana gildi ve leve şekerin yana gıy ve ahmet ili tarzı edi hakimi. Şemli edi arabi halukat edi gerdan ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mücid ve tarız utarız bağır rakot yap şemin akhi halukat makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

ma Absale mi tamama zehe shiru abdale le dere mana bave tama galo vesmi gemre de se khavi de na rasul ya Mesela da tavanı da kim ramişana gildi megulü ya nave Muhammed ile

böyle çip kemli desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah böyle çip kemli.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Merhaba. Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hap çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi kule haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha, şuf şlon.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.

Oy evina dilemin Ronia çavimin Min biriya tekinde Kes kuy soru deramın.

deme. Hapsalemi tamam edeyiz ki abdaleri deri imana bavet deme. Gel o resmi gemine de zekhavetine ve resulya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ilyan.